Öderin hece hoşdevi hinde kes yeteyn civaki da gelekid ber cavan o berdavan foksal ser taybetici demek o el cihan dert kevin. Şevazı ahaftına wan hat nuçuna wan o hatta cülü bergene utkene berxu cihye serincine o gelek cara nafvan kes yethe ve cacı hunermend ve nef kesanin berniyaz çe berpirsin bilindin wala tabin demek o şaşıyakil def peydat biden yanji tıştaki seyir draftar o kiryar o ahaftın o cülü berget vada peydat biden edi. Gelek balavet bidem taybeti ji konuke sosyal medya her tıştaki bıçık mazın gedin. Evcel vedi mahiye dezgahin ragahandin edut sosyal medya edin. Pelava Marco Rubio Vezir-i Derve-i Amerika gelek bu ya cihye ahıftını Kongresi Amerika'da. Bazanim bu çiyo eğer çubuyna. Lijna Karubarın Derve-i Civada Ninerin Amerika Kongresi Amerika Edgel Marco Rubio Vezir-i Derve-i Vivalati Temami hata guharin demek ku kongresmana ki بسیار درباره وی پلاویج رو بیوی گری کو سرک امریکا ترامپی دیاری پیدای. در نشنک لجن کاروبارن در و این کنگریسید گل وزیر در و جن کنگریسمنک امریکیش پارتا دیموکراتیان بسیار درباره اوی وین بربلاف یه پلاوین مارکو رو بیو وزیر در و تورن جواکی دا لیکر او گده کو بسا دیاره کو قباره اوی پیلاوه کل برده یه جه قبار پیتا مازند